0: Ya. Sen boyumun al dedim gördüm.
1: Canım.
0: Sen forcu somin al dedim gördüm. Sen forcu somin al dedim gördüm.